Tadaş de güse tani de digoyme Edmondin mekengin çu ben zakonet kipatım.

Ikhomima uyekile. Makana nozike si. Kalugala sizile. Kalugala sizile. Kalugala sizile. Kalugala sizile. Ngela mbizu mdale lo. Mina kwami ndale le. Ikhomima uyekile. Makana nozike si. Kalugala sizile. Kalugala sizile. Kalugala sizile. Kalugala sizile. Oh.